merhemi, hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahmanım Ali. Ali, Ali, Ali.

Aşık amaşuk göründü, aklın aldı delinin. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali, Ali. Hem sakidir hem bakidir Nur-u Rahman'ım Ali. Ali.

Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Dedi durdu irşad olsun diye kuluncum verdi. Kara taşı hamur gibi yoğurdu mücizatı belli hünkar merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Ahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüzsürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.